0: Yani tipi pozitif sevmem seni.
1: Başlıyorum Seven.
0: Tipi pozitif seven.